simulation terk. Gidişatıt simulation terk. Gidişatıt simulation terk.